0: yaşadığınız düşündüğünüzden şeyden veren de zarar.
1: Yo, double.